0: Jedi.
1: No se voy Jedi.
0: We'll be Roma. Ebon Jedi. Ebon Jedi.
1: Otros niveles musicales.
2: 91.3. 91.3.